0: Aha, kada sadaf silip iş bir amına çi? Sadaf silip iş yatılbete duşako ve duşako bolif. İş brandın nayabın sadaf. Bu sakhlem yöleşete u khaweko kil. Devi jobim ve. Seradana peşangiyet mepken el havliri ve selimaniye uduhuti. Wallah aferin sadaf.
1: Bu ve reklam kirnen radyo duhut. Peywendiye ve jumare biken 0705 225 47 74

Ay, ne bu aracaydı, düğüne gelmeyip çatıyordu feriki. Ruhandı kocu falan dikeydi, kodera vardı, babam gülü keci gülü Muhammed'i. Ay, ne zaman yine keman bırakıp da gece şekarı piradı mülahu eyyena. Ay, ne hemen ne var, kutarın neşanı tavafa şekabi. Dala zeba keman da babama gülbe gül kuka meceni ki toba felenki. I'm not going to be able to do it.